0: de yalnız bir kurum.
1: Tu hameşon destu pavyi rastinde.
2: Heyyan çoğun donfan şen çi.
0: İrfan gönül almaktır seferin bitmeden.